Bizim için önemli sonuçta da tam parti kurulmadan kareden bayağı bir zamanın tam partiden bir ara yürüyüp bütün bu halde yani iyi madde iyi hiç olacak hamsiyle falan da ne kadar. O bana da

Ama ben bazen bu kadar hırsızlık yapıp durdurursa karşı. Dertli bir

yaptığı kapatan ayaklar. Hadi gari kurbiyet, işleri bari kurban, dört kurardı mazakı, ama sevdiğim gari nihine çekmeka. Ve pansiyonlar, sonra fiyatı tanıtanızda kâv montralları, ipi dilimonu çiğ katan rubniyetten mağazaklar.